0: güzel anlarsın.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taşı ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.1.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
3: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
4: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
0: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
6: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
7: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi 789 Sokak numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile Sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
8: Erzincan, rak

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.0.

0: iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can.

0: her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen tulum peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
6: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
7: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
8: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
9: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
10: Erzincan

İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
5: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
8: Erzincan Radyo Cem 95.1.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres Karaağaç Mahallesi 789 Sokak numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
2: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
5: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
6: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
0: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
9: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
10: Erzincan Radyo Cem 95.2.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: dağın arasından çıkar. İyice pınar suyu karışır mayama. Çocuklar yüzmeyi de bende öğrenir. Ben de öper gibi ayaklarını yıkarım. Yaz başlarında bir şey bulanık aksam da merak etmeyin. Merak etmeyin, tertemiz köpük akarım. Ufacık bir maçka dedesiyim ama doğrudan denize akarım. Denize.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
5: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
9: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
9: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
10: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. bir doiz alana bir doiz bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Doiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doiz.
8: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
9: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
10: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
3: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
4: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
5: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı Park içi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
9: Erzincan Radyo Can 95.5.

İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat

0: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye Mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri, telefon 0543 714 85 75.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane karşısı, park içi.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.

0: favori gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz favori gümüş.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle Sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
5: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu senle gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki, sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo.

0: yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
8: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
9: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22-214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
10: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: gözlerim. İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
6: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
7: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
8: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Dois alana Bir Dois bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan Radyo Can 95.5.
1: Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
5: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
8: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taşı ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100,

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
1: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
3: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
4: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri, telefon 0543 714 85 75.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Can 95.0.

belki yürürüm bir başka aşka. Ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin. Aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben de yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Tel

üşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklındasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
8: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.
2: Rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şeyi

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
3: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: TurYap'a sormadan ev alıp satmayın. TurYap'a sormadan emlakçı olmayın.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
3: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
7: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyetle olsun.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: zahlen. Sağ olun. Bu akşam birçok sanatçı dostumuz böyle bir gecede benim şarkılarımı söylemek için buraya gelmişler. Benim için inanılmaz bir hediye oldu bu. Büyük yorumcular, büyük sesler. Onların hepsine de çok teşekkür ederim. Ben de şimdi sizler gibi onları zevkle sizler de burada dinleyeceğim. Daha sonra da sahneye geleceğim tekrar. Sağ olun.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
6: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Grand Emir Otel karşısı 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
7: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
6: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
8: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
9: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
10: Erzincan Radyo.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Çiftlikler, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
5: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan. Ne?

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 220 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava sadece 220 TL'ye. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
6: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

sen birliğine, itikat tamlığına, diyelim bir Allah Allah. Allah Allah, bismişah, nad, aliyel mesarul acayip, tevcidi hü, avnen leke bin nevaib, li illallah, hacet.

ve bi nuru sırrı velayetike. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, muhabbel aleyha. Edrikni, edrikni, edrikni. Adisney, ya gıyasel müstakim. La gazayı illa gaza bil murtazayı. İktidar la feta illa alila seyfa illa zülfikar. Her gadayı, her

Devrimciyim, nedir mi? Ya Rabbim, sana yalvarken toprağını titreten şehitler hakkı için duamızı kabul eyle, muradımızı hasil eyleyesin. Dil bizden, nefes ver uzun kenacı beklentilerinden, Muhammed Ali'den, yerin yuru yaradan, Allah gibi unudan ol, Allah eyvallah, her ender demine, hüü, gerçeğe yani.

0: ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: ya hazır, canın ya hazır. Gözü görenlere her yerden hazır.
1: Erzincan, baştan Muhammed'e selavat.
2: 95.5.
1: Allah aşkıyla dolan.

Dimler göründü. Dedim ki erişir himmet, dedim ki erişir himmet, dedi çok beklersin hayat.

Cil geldi. Kur'an da ber kemal oldu. Ali Fatima'yı aldı. 12 imamlar göründü.

aşıklar kaynadı coştu. Yüzüldüler dar göründü. 80.000 Urumun eri, 90.000 Horasan pir, 100.000 gayip erenleri, Serçeşme hünkâr göründü. Talipler yıkandı yundu, Allah aşkı ile yandı. Dalım sultan dal uyandı, Kızılderili pir göründü.

Erzincan Radyoca 95.5.